Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

bir martılıktı. Gökyüzünün maviliğinde aşkla sallandı. Bembeyaz kanatları kirlenmesin diye hiç inmezdi toprağa. Gözlerinde kalmıştı bir tek kanayan yüreğinin kan rengi. Şimdi o martı güneşi ve denizi ardında bırakıp yazın hiç gelmeyeceğini bildiği bir ülkeye doğru yola çıkıyor. Her gördüğünde, her gördüğünde canının yanacağını bile bile güneşi seyredecek. Gün doğarken senden ziyade aşkını hatırlayabilmek için.

deme. Ben seni unutamam. Ben seni dille, sözle unuturum. Yürekle unutamam ki. Neden diye sorarsan, çünkü bu yürek adını yaz.

gördüm. Bir bahar gibiydim, kışlara döndüm. Artık her arzumu kalbime gömdüm. Hayat senle çabuk harcadım.

0: Ay efem reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148

0: Podcast'ı.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
3: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada.
2: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
3: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza, Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi gurme enginarla taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
3: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme enginar, Gölhisar mahallesindeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
3: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
0: IFM Reklam.

0: Kral FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın. Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz.

0: Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: IFM Reklam.
2: Çat çat çatsın derim, kaşları çatsın derim, çok çok çok güzelim, unutursam ya.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Günal Dinçer Çin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı

0: Beşiktaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 61 21.
1: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor.

0: Mali Müşavir Ceyhun Çağdaşoğlu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te TV'den de.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
2: Ay FM reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada.
2: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
4: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına Sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te.

0: Caddesi Mehmet Yavaş Caddesi No80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Ay FM reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz.

0: seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
3: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
5: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına Sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te TV'den de.
6: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
7: Dinçer Çin'e boş mağazasına özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı

0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
5: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM Reklam.

tanem, seni boş yere üzmüşüm, sonradan anladım. Bir tanem, seni özleye özleye kalbimi

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B, Efeler, Aydın.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Günaydın Çerçin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: Mehmet Yavaş Caddesi No. 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
2: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
4: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına Sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te TV'den de.
5: IFM Reklam.

Yıl döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.

döner acayip. Yanar döner acayipsin.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Medya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38, Temeller Mobilya, Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

Saatlerimiz 12'yi gösterirken bir kez daha hep beraberiz sevgili dinleyenler. Bugün birbirinden güzel şarkılar dinlerken keyifli sohbetimize devam ediyor olacağız. Ben Kazım ve sadece 5 dakikayla beraberiz.

Ve Tarkan'la enerjimizi yükseltmeye devam etmeden önce bir hava durumuna göz atalım diyorum. Bugün hava 29 dereceye kadar çıkacak. Ardından Perşembe günü yağışlı bir gün olacak gibi gözüküyor ve hava durumu düşecek 24 derecelere kadar. Ardından tekrar yükseliyor.

Şimdi hazır Tarkan'dan bu kadar öpücük gelmişken ve bayram da yaklaşıyorken sizlere bir sorum var. Bayramda büyüklerinizin elini öpüyor musunuz yoksa çenenize değdirip geçiyor musunuz?

Ve hazır Mirkela menüs elma değil ayva demeden sorularınız ve cevaplarınız için WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan bize ulaşmak içinse 532-686-7837 532-686-7837 Instagram'dan bize ulaşmak içinse IFM Denge 100.5.

Ve bir dinleyenimiz demiş ki, hepsinin elini öpüyorum. Rujlu. Çok yakın değilsem çenemi değdirip geçiyorum. Bu bayramda neler yapıyorsunuz? Bu bayramda hangi akrabalarınızı ziyaret edip hangilerini etmeyeceksiniz mesela? Aklınıza plan var mı?

0: İslam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Dinçer Çin'e boş mağazasına özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı, çamaşır

0: Caddesi Mehmet Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te TV'den de. Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
3: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.

0: IFM reklam.
1: Reklamların ardından tekrar...

Şimdi ben de kendi ayakları üstüne durmaya çalışıyorum ama pırlantamı değil. Kendi bilekliğimi alabildim anca. O yüzden o şarkıyı kendime de alıyorum. Sırada Serdar Ortaç'tan Karabiberim geliyor.

Bir dinleyenimizden harika bir benzetme geldi. Diyor ki erkeklerin aşıkken kibarlaşması çok tatlı değil mi? Hani böyle kaba sabalar ama seninle konuşurken bir kibarlaşmaya çalışıyorlar. Gofreti çatalla yer gibi. Bayıldım bu benzetmeye.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler,

0: Hani bensiz bir hiçtin, bir hiçtin.
1: Geçen gün eski bir fotoğrafıma baktım. Yani yaklaşık 10 yıl önceki kendime. Ne kadar farklıyım diye değil, ne kadar aynıyım diye şaşırdım. Hepsinin şarkıları çıkalı 10 yılı da geçti ve hala hissettirdikleri şeyler aynı. Ve hepsi gibi Sezen Aksu'nun da aynı. O yüzden Sezen Aksu'dan Seni Yerler.

Şimdi de çoğunuzun Yıldız Tilbe'den dinlemeyi sevdiği ama benim Mabel Matiz versiyonuna bittiğim şarkı Aşk Yok Olmak'tır. Bir süredir dinlemiyorduk.

Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluk ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşacak. Detaylı bilgi için 505-768-3374 505-768-3374.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No. 21B. Efeler Aydın.
2: Dinçer Çin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: Mehmet Yavaş Caddesi No80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 61 21.
1: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te TV'den de.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra.

0: için. Siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın. 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre Durumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: IFM reklam.

Bugün size sosyal medyada çok sık konuşulan bir şey var. Ondan bahsetmek istiyorum. Sanatçı laneti diyorlar buna. Ve şu şekilde bir sanatçının sevdiği kişiyi resmetmesi veya sanatını hani şarkısına, şiirine yansıtması durumunda o kişinin zamanla hayatından çıkacağına dair bir inanç bu. Ve buna inanan kişilerin sayısı azımsanmayacak kadar çok. Siz ne düşünüyorsunuz?

0: Bu sefer doğrudan birisine gel. Bu yayında benimle olduğunuz için ve daha zevkli bir yayın sağladığınız için teşekkür ederim. Yarın 12'de görüşene kadar hoşça kalın, IFM'le kalın.
1: IFM reklam.
2: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
3: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
4: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
5: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
6: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
7: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza, Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
5: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
6: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk.
8: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına Sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15.

0: BFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde, No 42 Efeler, Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış

0: Aydın. Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına Sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te.

0: Belediyesi Mehmet Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 61 21.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Ay FM reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde, No 42 Efeler, Aydın. İletişim 0544 206 7779. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374. Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz.
0: özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinizde ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş, mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B, Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
5: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın. Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
6: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz.
0: özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi.

0: Otlu 19. kilometre Durumlar Mahallesi Aydın Çine.
1: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına Sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te TV'den de.
3: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
0: Çerçine Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı

0: Caddesi Mehmet Yavaş Caddesi No80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
3: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli. Pestisit ana.

0: tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
0: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Günaydın Çerçin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Ay FM reklam.

Merhaba sevgili IFM dinleyicileri. Saat 19'da şiir, sanat ve tarihin buluştuğu akşam sefası sizlerle olacak. Mikrofonun diğer ucunda kalın. Saat 19'da görüşmek üzere. Ben Sefa Soysever, akşam sefası saat 19'da.

Sevgili IFM dinleyenleri, her çarşamba olduğu gibi akşam sefası bugün de saat 19'da reklamlardan sonra devreye girecek, başlayacak. Mikrofonun öbür ucunda kalın, bizimle birlikte olun. Bugün çok güzel anılar, nostaljiler, şiirler ve hikayeler sizleri bekliyor. Sizlerle en yakın zamanda buluşacağız. Ne kadar mı? Az sonra, reklamlardan sonra.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
5: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
6: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.
7: İyi akşamlar, ben Sefa Soysever. Bir akşam sefasında daha sizlerle birlikte olmanın keyfini ve mutluluğunu yaşıyorum. Evet, Akşam sefası şiirin, tarihin, sanatın, nostaljinin, dünün, bugünün buluştuğu bir program. Evet, bugün ne diyeyim diye düşündüm ve programa şöyle gireyim dedim. Bazı hikayeler vardır anlatılmaz. Çünkü anlatılırsa eksilir. Bazı şiirler vardır okunmaz. Çünkü okunduğu anda insanın içine çöker. Ve tarih dediğimiz şey aslında unutulmak istenen acıların kaydıdır. Bu gece güzel şeyler de konuşacağız. Bir mısranın yükünü, bir fırça darbesinin çığlığını ve geçmişin susmayan sesini de konuşacağız. Ben Sefa Soysever. Akşam sefası. Hazırsanız başlıyoruz. Evet değerli dinleyenler, bugün Türk sinemasından giriş yapalım dedik. Türk sinemasına iz bırakan bir sürü önemli aktör, jön olmuştu. Ve bunlardan birini yaşı özellikle 40 ve üzeri olanlar çok daha iyi bilir. Ayhan Işık'tan bahsedeceğiz. Türk sinemasının taçsız kralı olarak anılan en önemli yıldızlarından biridir. Hikayesi sadece bir oyunculuk kariyeri değil, aynı zamanda Yeşilçam'ın yükseliş hikayesidir. 1937'de İzmir'de doğdu. Asıl adı Ayhan Işıyan'dır. Çocukluk ve gençlik yıllarını maddi zorluklarla geçirdi. Güzel sanatlara ilgisi vardı. Bir dönem grafik ve ressamlık eğitimi aldı. Sinemaya girişi ise tesadüf gibi görünse de aslında yetenek ve doğru zamanın birleşimidir. 1951'de bir artist yarışmasını kazanması hayatını değiştirdi. Bu yarışma sonrası yapımcıların dikkatini çekti ve Yeşilçam'ın aranan yüzü oldu. Özellikle karizmatik duruşu, düzgün konuşması ve iyi adam imajıyla halkın sevgisini kazandı. Düşünsenize, o dönem sinema halk için gerçekten çok önemli. İlk büyük çıkışını Kanun Namına filmiyle yaptı. Ardından romantik, polisiye ve dram türlerinde çok sayıda filmde rol aldı. 60-70'lerde Türk sinemasının en büyük erkek yıldızlarından biri haline geldi. Halk arasında ona taçsız kral denmesinin sebebi, resmi bir ünvan olmadan seyircinin gönlünde kral gibi yer edinmesiydi. Hayatı sadece şöhret değildi, çok çalışkan, disiplinli, aynı zamanda içine kapanık biri olarak anlatılır. 1979 yılında henüz 52 yaşındayken beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Ölümü Türkiye'de büyük üzüntü yarattı çünkü sadece bir oyuncu değil, bir dönemin sembolüydü. Evet sevgili dinleyenler, sevgili AFM dinleyenleri, bazı insanlar taç takmaz ama milyonların kalbinde kral olur. İşte bu yüzden ona taçsız kral dediler. İzmir'den çıkan bir genç bir yarışmayla kaderini değiştirdi ve Türk sinemasının unutulmaz yüzüne dönüştü. Ayhan Işık'ı rahmetle anıyoruz. Evet sevgili AFM dinleyenleri, akşam sefası devam ediyor. Aslında biraz hüzün konuşalım. Daha sonra yavaş yavaş neşe ve aşk üzerine geçelim. Bazı gidişler vardır, ardından kapı kapanmaz, perde hala aralıktır, çay bardağı yerindedir, terlik kapının yanında durur. Ama o ev artık ev değildir, çünkü bir insan gider ve beraberinde bütün sesi de götürür. Bir adam veya bir kadın düşünün, yıllarını aynı sofrada, aynı yastıkta, aynı hayalin içinde geçirdiği kadını kaybetmiş veya kadınsa eşini kaybetmiş. Ev kalabalık, belki çocuklar gelip gidiyor. Hayat dışarıda bütün telaşıyla akmaya devam ediyor. Ama onun için zaman tam da gittiği gün durmuş. Sabah kalkıyor, iki kişilik alışkanlıkla çayı hala iki bardak koyacak gibi oluyor. Sonra hatırlıyor. Bir sandalye eksik, bir ses eksik, bir ömür eksik ve içinde büyüyen o koca boşluğa bakıp sitem ediyor. benden önce gittin de sultan mı ettiler seni Mısır'a diyor. Bu bir öfke değil aslında. Bu özlemin en kırgın hali. Bir insanı çok seversiniz. Öyle çok seversiniz ki yokluğuna kızarsınız. Neden gittin dersiniz? Neden beni burada bıraktın? Neden bu sessizliği bana bıraktın? Çünkü bazı vedalar kabullenilmez. İnsan ölümle değil eksiklikle sınanır. Ah. Bir evin içindeki en büyük gürültü bazen sessizliktir ve bazen tek bir cümle bir ömrün bütün yalnızlığını anlatır. Evet, Mehmet Çetin'in güzel bir şiiriyle devam ediyoruz. Şikayetname şiirin adı. Eşini kaybetmiş bir kadının eşi için yazdığı duyguları Mehmet Çetin kaleme almış. Şikayetname. Hiç olmasa eskiden arada bir uğrar hal hatır sorarlardı. Yasak salma kabilinden diyelim. Senden sonra evin yoğunluğu unuttu çocuklar. Geçenlerde ışığı açık görmüş, kapıdan şöyle bir göründü küçük oğlun. Bir sitem, bir sitem. Uğraşamam diyor 3,5 emekli aylığına senin banka kuyruklarında bu iş güç arası. O gitti, oturup bir güzel ağladım. Hani sana da kızmıyor değilim ara sıra. Benden önce gittin de sanki sultan mı ettiler seni Mısır'a? Büyük oğlun desem bana hala dargın, getirdiği müteahhide vermemişim diye evi. Habire söylenip duruyormuş. Yok babamın anıları varmış, yok elleriyle dikmişmiş bahçedeki sardunyaları. Bıraksın diyormuş, bıraksın o eski hülyaları. Ne babamdan ne ondan anı kalır. Bilsin ki öldüğü gün o ev satılır. Bu çocuklar kime çekti ki bilmiyorum canım. Son günlerde dalıp dalıp gidiyorum. Canım sıkılıyor, canım. Kız daha 40'ın çıkmamıştı ki evlendi. 2 çocuklu o paragöz adamla. Geçenlerde ayaküstü şöyle bir uğradılar. Adam hem saygısız hem aşırı şişman. Sana bir şey söyleyeyim mi canım? Kız pek mutlu değil. Yani bin pişman. Hani dokunsan ağlayacak. Ayrılırken elimi öptü. Bu kış havalar soğuk geçecekmiş. Aman kendine iyi bak. Sakın hastalanma bu yaşında. Sabah akşam mutlaka al o ilacı. Biliyorsun dedi, babam da yok artık başında. O gitti, oturup bir güzel ağladım. Artık ne telefonum çalıyor ne kapım. Mektup desen kimden gelecek be canım? Son günlerde zaten karşı kaldırımlardan dolaşıyor postacı. Yok sakın aklından geçireyim deme. İnan ki kırgın değilim. Biraz burukluk işte. Biraz hüzün. Hüzün bilirsin benim en doğal halimdir. Hani bir de kahve yapmak zor gelmese, taşırmasam hani her defasında. Kimse duymasın. İlaç da almıyorum artık. Kokunu öyle özledim ki canım. Dün gece kahverengi paltona sarılıp uyudum. Hayalimde okşadım o güzel saçlarını. Hani sana da kızmıyor değilim ara sıra. Benden önce gittin de sanki sultan mı ettiler seni Mısır'a? Evet, bu güzel şiiri değerli dostum, arkadaşım Yurdanur Ank'ın içinde söyledim. Evet, bazen gidişler özlemden öte bir eksiklik oluşturur ya insanda. Onu anlatan güzel bir şiirdi. Sizlerle bugün onu paylaşmak istedim. Ve inşallah sevenler ayrılmaz diyelim, ayrılmasınlar. Evet, IFM dinleyicileri, programımız devam ediyor ve biraz hüzünden sonra neşelenelim bence. Şimdi modelden gelsin, değmesin ellerimiz.

Evet sevgili IFM izleyicileri, Ajda Pekkan bambaşka biri diyor ama biz Ajda Pekkan'ın da bir hikayesini bugün paylaşalım dedik. Bazı insanlar vardır, sadece bir döneme değil bir ömre damga vurur. Bir şarkı başlar ve bir anda yıllar geriye gider. Bir aşk, bir ayrılık, bir ilk heyecan, belki de hiç unutulmayan bir yaz akşamı. Türkiye'de bunu milyonlarca insana yaşatan bir isim var. O bir sanatçıdan fazlası. Bir dönem, bir stil, bir ikon. O da Ajda Pekkan. 1946'da İstanbul'da dünyaya geldi. Babası deniz subayıydı. Bu yüzden çocukluğu disiplin içinde geçti. Belki de bugün hala bitmeyen enerjisinin kusursuz ve sahne disiplininin temelinde bu vardı. Genç yaşta sanat dünyasına atıldı ama ilk adımı müzikle değil sinemayla oldu. 60'lı yıllarda kamera onu sevdi ve birçok Yeşilçam filminde rol aldı. Ama onun kaderinde yalnızca beyaz perde yoktu. Kalbinin ritmi başka yerde atıyor. Türkiye'de pop müziğin henüz emeklediği yıllardı. Cesur olmak gerekiyordu, farklı olmak gerekiyordu. Ajda Pekkan bunu yaptı. Batılı tarzı, güçlü sahne kimliği ve modern çizgisiyle adeta bir devrim yaşattı. Ardından şarkılar geldi. Kimler geldi, kimler geçti, hoş görsen, uykusuz her gece gibi gibi. Ve bu şarkılar yalnızca listelerde yükselmedi, insanların hayatına karıştı. Bir ayrılığın fon müziği oldu, bir kavuşmanın sessiz tanığı oldu. 1970'ler artık onun yıllarıydı. Sahnede yalnızca şarkı söylemiyordu, bir karakter inşa ediyordu. Saçı, makyajı, kostümü, duruşu. Türkiye'de belki de ilk kez bir star değil, gerçek anlamda bu ülke bir süperstar görüyordu. Eurovision'a katıldı 1980 ama o başarısızlıktı, büyük umutlarla çıkmasına rağmen. Eleştiriler geldi, hayal kırıklıkları yaşandı. Birçok sanatçı için bu bir son olabilirdi. Ama o düşmedi, kalkmayı bildi. İşte daha güçlü döndü. Yıllar geçti, müzik değişti, trendler değişti, kuşaklar değişti ama o kaldı. Çünkü Ajda Pekkan yalnızca şarkı söylemiyordu. Kendini sürekli yeniden yaratıyordu. Belki de onu farklı yapan buydu. Zamana direnmek değil, zamanla birlikte dönüşebilmek. Özel hayatı merak edildi, aşkları konuşuldu, yalnızlığı konuşuldu, estetikleri konuşuldu. Ama o bütün bu gürültünün içinde tek bir şeye odaklandı. İşine, sahnesine, sanatına. Bugün hala bir Ajda Pekkan şarkısı başladığında insanlar susuyor. Çünkü bazı sesler sadece kulağa değil, hatıralara dokunur. Ve bu ülkenin ortak hafızası olur. Ajda Pekkan bir yıldızdan çok daha fazlası. Bir dönemin adı, bir stilin tanımı ve tek kelimeyle süperstar. Evet, şimdi Ajda Pekkan şarkısıyla devam edelim. Ne diyordu? Bambaşka biri.

acaba gelsin. Ajda Pekkan boş vermişim dünyaya diyor. Ajda Pekkan'dan boş vermişim dünyaya. Ve daha sonra güzel şiirler, güzel hikayelerle akşam sefası devam edecek.

0: Evet sevgili IFM dinleyicileri, trafikte olanlar hepinize selam olsun. Evde bizi dinleyenler hepinize selamlar. Cezaevindekiler, Allah en kısa zamanda sizleri kurtarsın. Ve her nereden dinliyorsanız, Aydın'dan, Türkiye'den, değişik illerden, internet üzerinden hepinize Efeler Diyarı Aydın'dan selamlar olsun. Evet, kısa kısa böyle notlar aldım hayatımızla ilgili. Mesela ben artık kimsenin eksiklerini gürültü yapacak kadar önemsemiyorum, biliyor musunuz? Sessizliğim ilgisizlikten değil, değmeyene harcanmayan zamandandır. Ve benden uzaklaşanları durdurmuyorum. Gitmek isteyenin de yönünü değiştirmiyorum. Ve şunu söyleyeyim, gerçekten yakın hissettiğim insan sayısı azaldıkça huzurum da arttı, biliyor musunuz? O nedenle hayatta insan yaşadığı müddetçe bazı dersler oluyor. Ama önemli olan bu derslerden gereken zamanı çıkarmak, doğru kazanımlar elde edebilmektir. Birazdan kısa bir reklam aramız olacak. Reklam aramızdan sonra yine bomba şiirler ve hikayelerle devam edeceğiz. Evet, şimdi sizi reklamlarla baş başa bırakıyorum.
1: IFM Reklam.
2: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B, Efeler, Aydın.
3: Dinçer Çin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: Mehmet Yavaş Caddesi No80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar.

Sevgili IFM dinleyenleri, programımız yine tüm hızıyla devam ediyor. Evet, biraz şiir geçişi yapalım istedim. Ve şiirimiz, şiirler gelsin. İlk şiir, sana doğru akan şehir olsun. Gecenin ortasında şehir susarken ben içimde seni konuşturuyordum. Her sokak lambası adını fısıldıyor ve rüzgar unuttuğum bir hatırayı getiriyor. Sana doğru yürüyen bir kalbim var benim. Her adımda biraz daha eksilen ama her eksilişte biraz daha seni bulan. Ne zaman gözlerini hatırlasam zaman duruyor içimde. Sanki dünya bir aydınlığa senin etrafında dönmeye başlıyor ve ben anlıyorum. Bazı insanlar gelmez, insanın içine yerleşir. Bir başka şiir ne diyor, onu da paylaşalım. Sana söylenmemiş kaç cümlem var bilmiyorum. Ama hepsi aynı yere düşüyor, kalbimin en sessiz yerine. Orada bir oda var, penceresi sana açılıyor ve perdeleri hiç kapanmıyor. Sen gittiğinde bile ışığın orada kalıyor, gölgen bile yetiyor beni hayatta tutmaya. Aşk dedikleri şey belki de budur. Birini kaybetmeden onu içinde büyütmek. Bir başka şiir, adını unutmadığım her gün diye başlar. Adını unutmadığım her gün kendimi biraz daha hatırlıyorum. Çünkü sen benim eksik tarafım değilsin sadece. Tamamlanmamış bir hikayenin en güzel cümlesisin. Ellerini hiç tutmadım belki ama içimde bir yer var. Hep senin sıcaklığını biliyor ve her gece aynı soruyu soruyorum gökyüzüne. Bir insan hiç gitmeyen birini nasıl özler bu kadar?

Sen varken dünya daha sessizdi çünkü kalbim bağırmayı bırakmıştı. Gözlerim konuşurdu, ben sadece dinlerdim. Şimdi her şey çok sesli ama hiçbir şey anlamlı değil. Senden sonra öğrendim. Birini sevmek onun yokluğunu ezberlemektir. Evet, sevgili IFM dinleyenleri, şöyle biraz duygusal şiir geçişi yaptık ve şimdi biraz sonra gelecek şarkı değerli kardeşim Sema ve değerli arkadaşım Adalet Uysal için gelecek. Çok sevdiğimiz Cem Adrian öf öf diyecek. Bakalım nasıl öf diyormuşum.

Evet sevgili seyirciler, sevgili dinleyiciler, Cem Adrian'ın güzel şarkısını da sizlerle paylaştık. Evet, hayatla bazen dalga geçmek lazım. Bazen her şeyi de çok ciddiye almamak mı lazım bilemedim ama bunu böyle güzel mısralara döken şairler olmuş. Bunlardan biri de Edip Cansever. Onun şöyle güzel bir şiiri var. Masada masaymış ha. Adam yaşama sevincini içine masaya anahtarlarını koydu. Bakır kaseye çiçekleri koydu. Sütünü yumurtasını koydu. Pencereden gelen ışığı koydu. Bisiklet sesini, çıkrık sesini, ekmeğin, havanın yumuşaklığını koydu. Adam masaya aklında olup bitenleri koydu. Ne yapmak istiyordu hayatta? İşte onu koydu. Kimi seviyordu, kimi sevmiyordu. Adam masaya onları da koydu. 3 kere 3, 9 ederdi. Adam koydu masaya 9'u. Pencere yanındaydı, gökyüzü yanında. Uzandı masaya, sonsuzu koydu. Bir bira içmek istiyordu kaç gündür. Masaya biranın dökülüşünü koydu. Uykusunu koydu, uyanıklığını koydu, tokluğunu, açlığını koydu. Masada masaymış ha. Bana mısın demedi bu ülke. Bir iki sallandı durdu. Adam ha babam koyuyordu. Evet, Edip Cansever ne güzel dile getirmiş. Evet, bazen hakikaten hayatı çok ciddiye almak da doğru değil. Arada hayatla dalga da geçmek mi lazım ya da onu böyle mizahi yönden mi ele almak, kararını siz verin. Ama hayat pişman olacak kadar uzun bir süreç değil, bunu da bilesiniz. Ve şimdiki şarkı Dörtgen Eğitim Kurumları, Dörtgen Anadolu Lisesi, Dörtgen Ortaokul, Dörtgen Kurs öğretmenler için gelsin. Çünkü ben de Dörtgen Anadolu Lisesi'nde okul müdürüyüm. Değerli mesai arkadaşlarıma, meslektaşlarıma, cefakar vefakar insanlara gelsin. Onlar eğitim emekçisi, fedakar insanlar. Çünkü Kamuran Akkor, bir ateşe attım beni diyor.

Evet, ne güzel bir türküdür. Ah bir ateş ver, cigaramı yakayım. Sen salın gel, ben boyunca bakayım. Bu türküyle ilgili birçok rivayet var, hikayesiyle ilgili, ama gerçeğe yakın rivayetlerden biri Aydın yöresinde geçtiği söylenir. Aydın'ın köylerinden birinde Zehra diye bir kadın ve yeni evlendiği kocası Ali vardır. Ali evlendikten kısa bir süre sonra askere gider, cepheye gider. Zehra Ali'nin gelmesini bekler ve her gün kapının önüne oturur, gökyüzüne bakar ve sevdiği ne zaman gelecektir diye dertlenir, ama içindeki umudu söndürmeden gelir elbet bir gün, vatan görevidir der ve kendini avutur. Köylere o zamanlarda askerler atla gelirler. Bir at sesi duyulur, üstünde bir asker var. Çünkü asker köye geldiğinde ya güzel bir haber için gelir ya da kötü bir haber için, ortası olmaz. Ve Zehra'nın evinin önüne gelir, atından iner ve Zehra'nın çok sevdiği erkeği, eri Ali'nin şehadet haberini verir. Zehra oturduğu yerde çöker kalır. Gözlerinden yaş gelmek istiyor, içinden akıyor yaşlar, ama donmuş kalmış ve şok vaziyette kaldırımında evinin önünde öylece kalıyor. İçinden bir sürü şey geçiyor belki, ama hiçbir şey de diyemiyor. Yan komşusu hemen dibinde oturuyor ve bir tütün sarıyor. Zehra ona bakıyor, bana da sarsana diyor. Ve o tütünü içip dumanı havaya salarken sevdiği Ali'sini düşünüyor, yarini düşünüyor. İşte bu türkü de oradan geliyor. Ah bir ateş ver, cigaramı yakayım. Sen salın gel, ben boyunca bakayım. Yanık olur efelerin yüreği, çatal olur efelerin yüreği. Evet, bir türkünün hikayesi de yine bu programda sizlerle paylaştık. Şimdi bir şarkıyla devam edelim. Şarkı "Ne söylesen inanırım" diyecek.

0: Evet. Bu türküyü de hatırladınız sanıyorum. Çarşambayı sel aldı. Niye bunu hatırlatmak istedim? Çarşambayı almadı belki ama Samsun'un Havza ilçesinde yine son aylarda farklı bölgelerde meydana gelen hücresel yağışlar çok ciddi bir şekilde sele neden oldu ve inanın sel suları evlerin giriş katları, dükkanlar birinci kat seviyesine kadar yükselmiş durumda. Çok ciddi bir mal kaybı var, ekonomik zarar var. O yüzden geçmiş olsun diliyoruz Havzalı hemşerilerimize. Geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz Aydın'da oldu, Antalya'da oldu, memleketimizin değişik yerlerinde oldu. Hatta bununla ilgili senaryolar da yazılıyor. İşte İran-ABD savaşında İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde Amerika'nın kurduğu iklimlendirme ile ilgili bir üssü vurması ve oradaki bazı radarların iklim değişikliğine neden olduğu, yağmur geçişlerini değiştirdiği, seyrini değiştirdiği gibi şeyler söylendi. Umarım yağmur yağsın ama sel olmasın. Güzel bir söz vardır. Su gibi ol, rahmet ol ama felaket olma. Gerçekten su da hem rahmet hem felakettir. Aynı ateş gibi değil mi? Ateşin de hem faydası var hem çok güzel faydaları da olabiliyor. Ama zararları da olabiliyor. O yüzden her şeyin fazlası zarar. Kararlı olmak lazım buradan çıkan sonuç. Her şeyi kararında yaşamak lazım. Evet sevgili IFM dinleyicileri, bir küçük reklam aramız olacak ve daha sonra size çok ilginç leylekler ve kartalların hikayesini anlatacağım.
1: IFM reklam.
2: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
3: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
4: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
5: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efener Aydın. İletişim: 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
8: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: IFM Reklam.
0: Sevgili IFM izleyicileri, dinleyicileri, şimdi leylekler ve kartallardan bahsettik. Gerçekten ben de ilk okuduğumda inanmamıştım ama bu hayatta bazen ilginç ama ders veren olaylar da gerçekleşiyor. 1934 yılına dönüyoruz. Yer Bursa Uludağ civarı. Kartallar leylek yuvalarına saldırıyorlar ve leylek yavrularını kaçırıyorlar ve tabii ki yiyorlar. Leylekler bu duruma çok öfkeleniyor. Ve içgüdüsel sadece o tak tak sesiyle anlaşarak kartalları kovalamaya başlıyorlar. Kartallar kaçıyor. Leylekler kovalıyor ve Aydın Ovası civarına, Menderes Ovası'nın üzerine geldiğinde binlerce leylek ve yine yüzlerce kartal havada büyük bir savaşa başlıyorlar. Tabii ki bu civardaki leylekler de katılıyor bu savaşa ve bu savaş gerçekten çok ilginç olaylara sebep oluyor. Leylekler daha sonra harp akademilerinde de incelenecek bir strateji üretiyorlar. Genç leylekler önce havada kartalları koşturuyorlar, uçuruyor, yoruyorlar yani. Daha sonra daha orta yaşlı ve yaşlı leylekler yorulan kartalları o gagalarıyla yere düşürüyor. Yani etkisiz hale getiriyorlar. Tabii bu arada bir sürü leylek de yaralanıyor, yere düşüyor ve Aydın köylüleri, o zaman zaten nüfusun %80'i köyde yaşıyor. Yaralanan leylekleri ayaklarını iyileştiriyorlar, onlara birçok şey yapıyorlar. Yani tedavi uyguluyorlar. Ve sonuç, sevgili dinleyenler, savaşı leylekler kazanıyor. Aslında burada tek başına bir güç mü organize bir güç, birlik olmak mı kazandırır? Sorusun cevabı da gizli. Yani leylekler bir birlik olmanın, birlikten güç üretmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyorlar. Olay gazetelere çıkıyor. Hatta Time dergisine kapak oluyor. Yani uluslararası dergilere de konu oluyor. Harp okullarında bir strateji anlamında inceleniyor. Tezler yazılıyor bununla ilgili. Ve leylekler ve kartalların hikayesi ve savaşı gerçekten insanoğluna çok daha farklı şeyleri öğretmiş, öğretecek. Yani hayvanlardan da öğrenecek çok şeyimiz var. Onlar da bu dünyada bizimle birlikte yaşıyorlar. Zaten onlarla birlikte yaşamayı da öğrenmeliyiz. Yoksa biz de sıkıntı çekeceğiz. Evet, şimdi bir güzel şarkı daha gelsin. Bu şarkıda yolda bizi dinleyen, trafikte seyreden tüm arkadaşlarımıza gelsin.

Sevgili IFM dinleyicileri, akşam sefası kaldığı yerden devam ediyor. Evet, programımızın son 15 dakikalık bölümünde Atilla İlhan'ın güzel bir şiiriyle devam ediyoruz. Gözlerin gözlerime değince felaketim olurdu, ağlardı. Beni sevmiyordun bilirdim. Bir sevdiğin vardı duyardım, çöp gibi biri olan ipince. Hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu, ağlardım. Ne vakit maçkadan geçsem limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuş gibi gülerdi. Bir rüzgar aklımı alırdı. Sessizce bir cigara yakardın. Parmaklarımın ucunu yakardın. Kirpiklerini eğerdin. Bakardın. Üşürdüm, içim ürperirdi. Felaketim olurdu, ağlardım. Akşamlar bir roman gibi biterdi. Jezabel kan içinde yatardı. Limandan bir gemi giderdi ve sen kalkıp ona giderdin. Benzin mum gibi giderdin. Sabaha kadar kalırdın. Hayırsızın biriydi fikrimce. Güldü mü cenazeye benzerdi. Hele seni kollarına aldı mı felaketim olurdu, ağlardım. Evet, ne güzel Atilla İlhan kaleme almış. Gerçekten şiirlerin böyle güzel yönleri de var. Bestelenmiş şiirler de var. Mesela Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun. Önde zeytin ağaçları, arkasında yar. Sene 946, mevsim sonbahar. Önde zeytin ağaçları, neyleyim, neyleyim, yar yoluna dökülmedik. Yolları neyleyim, yar, yar. Seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar. Gözümün bebeğinde sitem, kalbimin içinde de bir sitem var diye bitiyor. Evet, Cemal Süreya, evet, tam bir aşk şairi aslında. Peki o ne diyor? Şimdi sen kalkıp gidiyorsun. Git, gözlerin durur mu? Onlar da gidiyorlar, gitsinler. Oysa ben gözlerinsiz edemem bilirsin. Oysa Allah bilir, bugün iyi uyanmıştık. Sevgideydi ilk açılışı gözlerimin, sırf onaydı. Bir kuş konmuş parmaklarıma, uzun uzun ötmüştü. Bir sevişmek gelmiş, bir daha gitmemişti. Yoktu dünlerde, evvelsi günlerdeki yoksulluğumuz. Sanki hiç olmamıştı. Oysa kalbim işte şuracıkta çarpıyordu. Şurada senin gözlerindeki bakımsız mavi güzel laflı İstanbullar. Şurada da etin çoğalıyordu dokundukça lafların, dünyaların. Öyle düzeltici, öyle yerine getiriciydi ki sevmek. Ki Karaköy Köprüsü'nde yağmur yağarken bıraksalar gökyüzü kendini ikiye bölecekti. Çünkü iki kişiydik. Oysa bir bardak su yetiyordu saçlarını ıslatmaya. Bir dilim ekmeğin, bir iki zeytinin başınaydı doymamız. Seni bir kere öpsem ikinin hatırı kalıyordu. İki kere öpeyim desem üçün boynu bükük. Yüzümün bitip vücudunun başladığı yerdeydi. Sonrası mı? Sonrası iyilik, güzellik. Evet, ne güzel söylemiş değil mi? Cemal Süreya aşkı anlattığı dizelerde. Evet, şimdi Öykü Gürman'ın güzel bir şarkısını dinleyelim. Sizler için gelsin. Bizi evde dinleyenler, şehir dışında dinleyenler için gelsin. Nitekim bizi dinleyen herkes için gelsin.

Evet sevgili IFM dinleyicileri, akşam sefası devam ediyor ve yine Bedri Rahmi'den devam edelim. Diyor ki, seni düşünürken bir çakıl taşı ısınır içimde, bir kuş gelir yüreğimin ucuna konar, bir gelincik sinsi sinsi kanar. Seni düşünürken bir erik ağacı tepeden tırnağa donanır, deliler gibi dönmeye başlar, döndükçe yumak yumak çözülür, çözüldükçe ufalır küçülür, çekirdeği henüz süt bağlamış masmavi bir erik kesilir ağzımda, dokundukça yanar dudaklarım. Seni düşünürken bir çakıl taşı ısınır içimde. Evet, Ahmet Hamdi Tanpınar. O ne demiş biliyor musunuz? Sen akşamlar kadar büyülü, sıcak, rüyalarım kadar sade, güzeldin. Baş başa uzandık günlerce ıslak çimenlerine yaz bahçelerinin. Ömrün gecesinde sükun, aydınlık, boşanan bir sel de avuçlarından, bir masal meyvesi gibi paylaştık, mehtabı kırılmış dal uçlarından. Ya. Evet. William Butler demiş ki, yaşlandığında, kırlaştığında saçların ve uyuklar olduğunda hep ve ateşle sınandığında bu kitabı al, yeniden al ve yavaşça oku. O yumuşak bakışı düşle. Gözlerinden süzülen bir keresinde ve derin mi derin gölgelerini onun. Kim bilir kaç kişi oyunca zarif anlarını sevdi senin ve güzelliğini, belki gerçek, belki yalan ama yalnız bir adam içindeki o göçebe ruhu sevdi ve hercai yüzündeki kederi. Çömelişini parlayan parmaklıkların ardından mırıltılı, üzüntülü azıcık nasıl yenildi aşk, yürüdü gitti ötesine ve derin mi derin gölgeleriyle. Evet. Böyle devam ediyor işte. Hayat. Evet sevgili IFM dinleyicileri. Bir akşam sefasında birçok şeyi paylaştık bugün. Hüzünlü şiirler okuduk, neşeli şiirler okuduk, duygusal şiirler okuduk. Güzel hikayeleri paylaştık, hem tarihten hem de yakın geçmişten. Ama şunu söyleyelim, dünyada savaşlar var, yapay savaşlar. Emperyalizm tüm kollarıyla dünyayı kavramaya çalıştığı şu günlerde inanın birçok şeye üzülüyoruz. Yaşadığımız ekonomik sıkıntılar bizi üzüyor, ayrılıklar üzüyor, ihanetler üzüyor, vefasızlıklar üzüyor. Ama bu hayatta güzel insanların var olduğunu unutmayın. Güzel insanlarla karşılaşma umudunuzu hiç yitirmeyin. Yoksa inanın yaşamak o kadar zor gelecek ki hepimize. O nedenle ben programımı yavaş yavaş kapatırken yine sizlere selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Bizi dinleyen, beni dinleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Evet, bir akşam sefası daha bitti ve şimdiki şarkı yine Ajda Pekkan olsun diyorum. Süperstarımız söylesin. Bambaşka biri desin. Bambaşka biri olan herkesi inşallah buluruz. Onlar var. Güzel insanların var olduğu bu dünyada yaşama sevincini kaybetmeden güzel günler hepinizin olsun, sevenlerin olsun ve hak edenlerin olsun. İyi akşamlar diliyorum.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Çerçine Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: Üniversitesi Mehmet Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Ay FM reklam.

0: YFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

0: rüzgarın üstümüze. Ses ver, ses ver, ne olur ses ver.
1: IFM reklam.
2: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
3: Günaydın Çerçin'e, boş mağazasına

0: Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 61 21.
1: Ay FM reklam.

deme. Ben seni unutamam. Ben seni dille, sözle unuturum. Yürekle unutamam ki. Neden diye sorarsan, çünkü bu yürek adını

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim: 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde, No 42 Efeler, Aydın. İletişim: 0544 206 7779. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No. 21B. Efeler, Aydın.
2: Dinçer Çin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: Caddesi Mehmet Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Ay FM reklam.

güzelleşti yalnız. Bu dünyada ben yaşadıkça iki yapan bir olmasın. Bu dünyada ben yaşadıkça iki yapan bir olmasın.

0: Kolay FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler Aydın.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No. 21B. Efeler, Aydın.
0: IFM Reklam.

Anarken ismini titredi dilim. Meleksin gözümde solmayan gülüm. Şimdi gurbetlerde perişan halim. Ben sana hasretim, kalbim sevgine.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

dün gece. Dün gece yine seni düşündüm sadece. Ölüm mü yoksa sensizlik mi diye. Ölüm sensizlikse, sensizlik zaten ölümdü benim için. Anladım ki beni hayata bağlayan tek varlığım, tek sevdiğim, her şeyimsin.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
0: IFM Reklam.

0: Hayfem reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş, mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B, Efeler, Aydın.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinizde ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

gördüm. Bir bahar gibiydim, kışlara döndüm. Artık her arzumu kalbime gömdüm. Hayat senle çabuk harcadım.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, No 21B. Efeler, Aydın.
0: IFM Reklam.

Seninle bir hastanenin yoğun bakım odasında tanışmak nasip oldu bana ya. Geçirdiğin beyin kanamasından dolayı oradaydım. Ve bize fişini çekmeli dediler. Bizse Rabbimizin bir emanetidir. Siraç bebeğim yaşayacak, Allah verdi canını Allah alır dedik. Hayır anne baba, haftalarca, aylarca yavrusunun doğacağı günü iple çeker biliyor musun? Ve doğar doğmaz onu hemen kucağına alıp öpüp koklamak ister. Maalesef ben bunu yaşayamadım ya. Hatta oğlum olacağını ilk duyduğumda sana kırmızı beyaz bir top almıştım. Sadece yoğun bakım odasının camından bakmakla yetindim biliyor musun? Şunu bilmek lazım, düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Rabbim kimseyi evladıyla imtihan etmez. Ama haktan gelen her şeye şükürler olsun. Çünkü görüyor, duyuyor ve hissediyorsun. Ben bazı geceler şunu soruyorum kendime. Biliyorum, bir gün aklın erdiğinde bana soracaksın. Baba, ben neden diğerleri gibi değilim? Ben neden koşamıyorum? Ben neden top oynayamıyorum diye. Bak yavrum, bu söylediklerimin içinde bunların cevabı da var zaten. Ama şunu da bil, Rabbim bana nefes almayı nasip ettiği sürece ben senin ellerin, ben senin ayakların olmaya adamışım kendimi. Hoş geldin dünyaya Siraç bebeğim. Hoş geldin yavrum. Şunu sakın unutmayın. Ne zihinsel ne de bedensel engelliler var sadece bu dünyada. Yaşarken gördüğüm o kadar sağlıklı, bir o kadar da zengin ama maalesef benliğini yitirmiş insanlar var ki anlatamam. Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Aynaya bakıp da hiç sordunuz mu kendinize? Kimin zor anında yanındaydım, kimin omuzuna el attım diye. Dedim ya, düşmez kalkmaz bir Allah, ne oldum değil, ne olacağım demeliyiz. Geçenlerde bir engelli kardeşimizle karşılaştım. Sedat abi yıllar sonra bacaklarıma kavuştum dedi. Çok sevindim. Protez bacak mı takıldı diye sorduğumda da tekerlekli sandalye alındığını öğrendim. O kadar mutluydu ki hayata bir o kadar da bağlıydı. Hadi artık bütün engelli dostlarımızla engelleri aşalım. Unutmayın, giderken yanımızda hiçbirimiz hiçbir şeyimizi götüremeyeceğiz. Yalan dünyadayız. Bir gün gerçeği hepimiz anlayacağız. Rabbim gördüğümüzden geri koymasın.

sen canımsın, canımsın. Damarımda akan kanımsın. Sensizlik dünde kaldı. Bugünüm, yarınımsın. Bugünüm, yarınımsın. Bu bendeki sen hep yaşayacak. Senin sevginle dolup taşıyacak. İnan, senden başkası hiç olmayacak. Ben sende tattım aşkı sevdayı. Senden anladım bir tek kalmayı. Birini sevip onun olmayı. Birini sevip onun olmayı.

belki de ağlayacağım bir köşede. Sancılar tuttuğunda yüreğimde, hasretin üstüne çizik çekeceğim. Ama seni unutmayacağım. Senden başkasını zaten sevemeyeceğim. Sen benim ilk göz ağrım, sen benim ilk sevdam. Senin yüreğimdeki yerin hiç solmayacak. Fırtınalar kopacak, yağmur yağacak. Ama senden başkası olmayacak.